0: Bir şey mi? Tamam tamam kot okşu var zey. Na.
1: Sevat ne tine?
2: Fakat kudun ağı. Amsa fıtın ağı zey yaksa anlayın sen suali.
0: Amsa da bak bakayın dedi ama. Şu ot ne ama bakayın dedi. Ha?

0: Bir hem tay. Bir hem mukuy.
1: Tuva desgi.
0: Ses. Yafok ab.
1: Akı yavur. Kıtır kuyam bu tuvare.
0: Aram kuyye tay apka. Anne bir şam ne u? Tamam şaka mama ata sim ibrita kuva. Thok ham yetin diye tona. Kana am tarra ama om hok mahsa. Fajir u ma u şovu. Tak tak evreni o da thok lau ande. La abna. Ana are gawi thay apka. Briyok dirma u kete ton kana.
2: Bir şam ne wa? Fen iyek fen ay mi awa.
3: Ere baruk tiyo ho bi ikata